0: 今天是垃圾日吗？我还以为是星期二。
1: 什么？不是。
0: 嘿，各位邻居，今天收垃圾。
2: 收垃圾？
1: 喂，等等，住手！
2: 我不是收垃圾的。
1: 救命！
3: 我来救你，章鱼哥。
1: 你在垃圾袋里干什么？
3: 我想要研究美味蟹黄堡完整的生命循环故事。哦，好孤单，好可怜。我可以帮你清掉垃圾，章鱼哥。
1: 不必，多谢了，我自己会清。
3: 哎，请让我帮你。
1: 不要，
3: 拜托，
1: 免谈。
3: 谢谢你，
1: 做梦。
3: 我苦苦的哀求你，恳求你。
1: 你给我听好了，我不需要你的帮忙，我宁愿被人打成章鱼卷。
4: 就是他妈妈，就是那个人偷走了我的拖车，把他打成章鱼卷。嗯，
3: 嗨，于是
1: 老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨，老杨